0: Efendim. Anlıyorum. Anlıyorum. Kavucu bu ne? Tamam
1: mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam